0: Sen ne yapacaksın olacak?
1: Hello.
0: South Mina Cook, Connecticut Alpha Golf 65332. I'm all set.
1: Got it.